kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp.

çağırmış tüm her şey bir anda. Yaşıltı tür ama her sözde de kanma.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: sen olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Fon soruşturması ile ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir." açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmen Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak açıklamasını yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan, Irak, Özbekistan ve Libyalı mevkidaşlarıyla yenilenebilir enerji, elektrik ve hidrokarbon projelerinde işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Tokat'ta bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.
1: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kriptolu haberleşme programı üzerinden yazışan suç örgütlerinin farklı tarihlerde 35 uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, sevkiyatlara konu uyuşturucunun toplam ağırlığının 10 tonu aştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmen Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve

0: Mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm sayısını sanal medya hesabından paylaşarak deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli. Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık dedi. Tokat'ta bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.
1: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum.

0: önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 姉。
1: En güzel şarkılar
2: Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan bugün Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyret

0: etmeye devam ettiğini açıkladı. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarıyla 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olaylarına ilişkin 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. İçişleri Bakanlığı Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarındaki 8,5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 102 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
1: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı dedi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarıyla 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olaylarına ilişkin 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
1: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından

yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024'te 326.069, 2025'te 309.479, 2026'da 8 Ekim tarihi itibariyle 242.722 boşanma davası açıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi arttırmak, kritik ürünlerde tedarik güvenliğimizi sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak önceliklerimiz arasında yer alıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji girişimciliğinde marka değerini yükseltecek adımlarla Ankara'mızı Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin de başkenti haline getirebiliriz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında Hatay'da hasar gören araçların, yurt dışından getirilen araçların şasi ve motor numaralarıyla değiştirilmesi yöntemiyle elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran 31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Herkese merhaba sevgili dinleyenler. 13 Eylül 2026 günlerden salı, bugün haftanın ikinci gününde sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Yeniden buradayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum.

Hanımlar beyler, dünya üzerinde bir toprak var. Hiçbir ülke istemiyor ve sahipsiz kaldı diyebiliriz. Mısır'la Sudan arasında yer alan ve yaklaşık 2060 kilometrekare büyüklüğündeki bir tavil, dünyada hiçbir tanınmış devletin sahiplenmediği nadir topraklardan birisi. Çünkü iki ülkenin de bu çöl bölgesinden vazgeçmesinin nedeni Britanya döneminde çizilen iki farklı sınırda ve çok daha değerli görülen bir başka bölgede gizliymiş. Detaylara bakacağız. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Dünyada bir nokta var dedik, Mısır'la Sudan arasında 2060 km² büyüklüğünde ve hiçbir ülke sahiplenmiyor burayı efendim. 19 Ocak 1899'da Birleşik Krallık'la Mısır arasında varılan anlaşmada Sudan'ı 22. paralelin güneyindeki toprakları olarak tanımlıyor ve 4 Kasım 1902'de ise Britanya bu bahsettiğimiz bölgedeki aşiretlerin gerçek arazi kullanımını yansıtmak üzere ayrı bir idari sınır çiziyor. Ta o yıllara dayanıyor aslında. Her neyse efendim, Mısır ve Sudan bu iki noktayı sahiplenmiyor. Sahiplenmemesinin sebebi de aslında basit. Yılın yaklaşık 4'te 3'ünde sıcaklık 40 dereceyi aşıyor burada. Çöl iklimine sahip. Haziran-Ağustos aylarında 45 derecelere çıkıyor. Bölgede hiçbir şekilde yüzey suyu bulunmuyor ve en yakın deniz kıyısı olan Kızıldeniz en az 200 kilometre uzakta. Birkaç aşiret var bu bölgede değerli dinleyenler. Sadece bölgeden geçiyorlar ama bir tavilin sahipsiz olması aslında bireysel girişimlere de yol açıyor. Virginyalı Jeremy Hayton bölgeye elle yapılmış bir bayrak dikip Kuzey Sudan'ın krallığını ilan etti. Ancak bu tür ilanlar hiçbir hükümet ya da saygın bir uluslararası kuruluş tarafından tanınmadığı için bir anlam ifade etmiyor diyelim.

En sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 13 Eylül 2026 günlerden salı bugün. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte Karadeniz'de yaşam sürmeye başlayan mavi yengeç ve Pasifik istiridyesi gibi istilacı türlerin avlanarak ekonomiye kazandırılması için Türkiye, Romanya ve Gürcistan'ı kapsayan uluslararası bir proje başlatıldı efendim. Projeye ise Sinop Üniversitesi'nin öncülük etmesi gurur verici diyelim. Türkiye, Romanya ve Gürcistan'ı kapsayan iklim avcısı projesiyle istilacı türler ekonomiye kazandırılacaklardı.

bulunuyormuş. Projenin son etabındaysa özel menüler, anlaşma sağlanan otel, restoran ve catering işletmelerinde tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bölge çevre çerçevesinde aslında kıyı balıkçılarına bu türler ve avcılık yöntemleri konusunda da eğitim verilecekmiş. İstilacı tür olmaları sebebiyle ama epey de aslında lezzetli türler bunlar. Hem mavi yengeçten bahsediyoruz. İstiri diye bilmiyorum ama mavi yengeç efsanedir. Antalya'da Demre tarafında en çok böyle yapıldığını görebilir, şahit olabilirsiniz.

Bilim insanları yerin altında trilyonlarca tonluk devasa bir doğal hidrojen deposu bulunduğunu tahmin ediyor değerli dinleyenler. Yıllardır varlığı imkansız görülen eserlerin yalnızca %2'si bile dünyanın 200 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Dünya genelinde yer altındaki yapılarda hapsolmuş yaklaşık 6.2 trilyon ton hidrojen bulunduğu tahmin edildiği açıklandı efendim. Bu miktar arasında gezegende kalmış olduğu öngörülen toplam petrol rezervinin yaklaşık 26 katına denk geliyor. Bu gerçekten heyecanlandırıcı bir buluş ama tabii ki küresel güçler böyle bir buluş gerçekleşse bile bunu kullanmak, bunu tüketmek epey yıllarımızı alacaktır bence, değil mi?

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz efendim. Yepyeni bir keşiften bahsettik. Sadece %2'si bile dünyayı 200 yıl besler dedik. Hidrojen bulundu deniliyor. Yerin altında rezervlerin tam olarak hangi noktada yoğunlaştığı henüz bilinmiyor ama jeolojik araba yöntemlerinin hidrojen yataklarının uygun tasarlanmaması olduğu belirtiliyor durumun aslında. Bugüne kadar bulunmama nedeninin yani. Kıyıdan çok uzakta da ticari olarak çıkarılmasının anlamsız kılacak kadar küçük olabileceği değerlendiriliyor bazı noktalarda da. Uzmanlar mevcut kısıtlamalara rağmen erişilebilir miktarın bile küresel ihtiyaçları karşılayacak boyutta olduğunu vurgulamışlar. Efendim keyifli şarkılarla devam edelim yolculuğumuza. Birazdan yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, 13 Eylül 2026 Salı gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Çok ilginç bir başlıkla, aslında böyle motive edici, sizlere de örnek olsun hadi bir başlıkla karşınızdayım. Özellikle gençler, çocuklar hatta ya. Bakın, muhteşem değil mi? Almanya'da 9 yaşındaki bir öğrenci 2007 yılında okul bahçesine bir ağaç dikiyor ve bu küçük adım aradan geçen yaklaşık 20 yılda dünyanın dört bir yanındaki çocukları harekete geçiren bir vakfa dönüşüyor. Felix Finkberg'in kurduğu Plant for the Planet bugün dünyada 1 trilyon ağacın yeniden kazandırılmasını hedefliyormuş. Bir aslında okuldaki sunumun ardından, bir ilkokul öğrencisi 9 yaşında bakın, bir sunumun ardından başlıyor bu proje ve bugün 1 trilyon ağacın yeniden kazandırılmasını hedefliyor. Gerçekten hepimize örnek olsun diyelim. Efendim, günün keyifli şarkılarıyla festival devam ediyor. Birazdan yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Orada olan keyifli şarkıların tadını çıkartmaya devam eden tüm dinleyicilerimize de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Keyifli anları geride bırakmaya devam ediyoruz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de festivalde sizlerle birlikte. Efendim, orada olan herkese bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Haftanın ikinci günü geride kalıyor. Günün güzel şarkılarına keyifli bir örnek daha ekliyoruz. Sonrasında yeniden buradayız.

Festivalli güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor efendim. Yarışlı bir haftaya başladık. Bu hafta sonu güneyde, Ege'de bazen denize girenleri görmüştük. Heyecanlandık böyle yaz gelimi geliyor diye ama bir anda hem hava sıcaklıkları düştü hafta sonuna nazaran, hem de efendim yurdun dört bir yanında yağış etkili olmaya devam ediyor. Baktığım zaman haritama hafta sonu da dahil olmak üzere aslında bu yağışların bu şekilde devam edeceği öngörülüyor. Bir kez daha hafta sonu planı yapanlara şimdiden duyuralım efendim.

Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimizle birlikte festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiden de hafta sonuna şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman hafta sonu yağışlı bir hava bekliyor bizleri, hatırlatalım. Hafta sonu değil, hafta boyunca aslında, bugün de dahil olmak üzere yurdun genelinde cumartesi gününe kadar yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Keyifli şarkılarla biz yine keyfimizi bulmaya devam edelim. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: Azar azar azar.
1: Efendim milli takımda Montella dönemi şükür sona erdi ve A milli takımda artık gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Montella gittikten sonra Montella sevicileri de ortaya çıktı ya, değil mi? Neyse efendim, yeni teknik direktör fikirleri konuşuluyor bu aralar. Sizin bu noktada fikriniz ne? Fatih Terim ismi öne çıkıyor. Pep Guardiola'yı da önerenler var. Arda Turan da konuşulan isimlerden. Şöyle bir araştırma yapılmış efendim, en çok öne çıkan isimler diye. Paylaşacağız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, amili takımda teknik direktör arayışı başlamışken gözler de yeni teknik direktöre çevrildi. Halka sorulmuş, bir oylama yapılıyor bir web sitesinde. Kimi isterdiniz diye Arda Turan en çok oyu alıyor ve birinci sırada yer alıyor. Onu Fatih Terim, Pep Guardiola takip ediyor. Dördüncü sırada Yılmaz Vural, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle hafta ortasındaki randevumuzda görüşelim diyelim. Orada olan herkese keyifli günler diliyoruz. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Merhaba Murat amca, aslandayım Zeki Altındal'a selam olsun. Canımdayım, seni çok seviyorum, sensiz hiçbir şeyin tat tuzu yok. Bir an önce yanınızda olman dileklerimle dedi. Tülay Koç dayısı Zeki Altındal'a selamlarını gönderdi. Canımdayım, seni çok seviyorum. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Sensiz hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Bir an önce yanımızda olman dileklerimle dedi yeğeni Tülay Koç Zeki Altındal. Sevgili dostlar, bu akşam gecemizin kapısını insanın yüreğine dokunan bir cümleyle açmak istiyorum. Bir bekleyenin olmalı, sen kendinden vazgeçsen de senden geçmeyen. Bir düşünün sevgili dostlarım. Hayatın üzerimize geldiği, kendimizi bile anlamakta zorlandığımız zamanlar oluyor. Herkese güçlü görünmeye çalışırken içimizden sessizce dağılıyoruz. Bazen aynaya bakıp kendimizi tanıyamıyor, bazen de kimseye anlatamadığımız yorgunluklarla baş başa kalıyoruz. İşte tam da o zaman bir insanın varlığı her şeyden daha kıymetli hale geliyor. Siz konuşamasanız da suskunluğunuzu anlayan, gülümsemenizin ardındaki hüznü fark eden, herkes sizden umudunu kesmiş gibi görünürken bir gün yeniden ayağa kalkacak diye inanmaya devam eden biri. Ne büyük bir nimet değil mi? Çünkü insan bazen kendi gücüne bile inanamaz. Kendi değerini unutur, yarınlara dair umudunu kaybeder ama bir başkasının ona duyduğu inanç, karanlıkta küçücük bir ışık gibi yolunu aydınlatabilir. Burada sözünü ettiğimiz yalnızca bir sevgili değil dostlarım. Bazen bir anne, bazen bir baba, bazen yıllardır yanımıza duran bir dost, bazen de bizi hiç yargılamadan dinleyen bir insan. Öyle biri ki varlığıyla şunu hissettiriyor. Bugün kendine inanamayabilirsin, yorulabilirsin, düşebilirsin, hatta her şeyden vazgeçmek isteyebilirsin. Ama ben senin bugününden ibaret olmadığını biliyorum. İnsanın kalbine bundan daha derin dokunan kaç şey vardır? Bu gece biraz da o insanları konuşalım. Bizden vazgeçmeyenler. Ne dersiniz? Biz kendimize sırtımızı döndüğümüzde bile bize inanmaya devam edenleri ve belki de en önemlisi, başkalarının hayatında böyle bir insan olabilmenin ne demek olduğunu. Çünkü bazen bir insanı hayata bağlayan şey büyük sözler değil, zor bir gününde kendisini hala bekleyen birinin olduğunu bilmektir. Hadi dostlarım, bu gece kalbimizin kapısını biraz aralayalım. Belki birini hatırlarsa, belki birine teşekkür etmeyi unuttuğumuzu fark ederiz. Belki de yıllardır beklediğimiz o insanın aslında bizi hiç terk etmeyen biri olduğunu anlarız. Allah'ın izniyle. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Gece 1'e değin yayınımız devam ediyor. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Medyamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj,

İkinci sırada şarkı, türkü isteği var. Gönder gelsin. Kaan Özcan kardeşimin isteği. Güler Duman Umudum Var yayında şu anda. Ramazan Sunar, Haco Tuncer, Ferhat Köse, Mahir Öztürk, Sefa Tokmakçı, Çınar Akdoğan'a armağan olsun bu güzel çalışma. Kaan Özcan'ın yüreğinden Ramazan Sunar, Haco Tuncer, Ferhat Köse, Mahir Öztürk, Sefa Tokmakçı, Çınar Akdoğan'a armağan olarak geldi Güler Duman'dan bu eser Umudum Var. Kaan Özcan'ın dostlarına.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Fatma'dan sevgilim Meşe'ye seni seviyorum. İşteyim mesajı geldi. Fatma'dan sevgilisi Meşe'ye seni seviyorum. İşteyim mesajı geldi. Küllere dönsem de ateşim sen ol sevgilim. Her an şükrediyorum Rabbime. Senin sevdanı bana nasip ettiği için o kadar mutluyum ki. Bugün sen de mutlu uyu. İki gözümde de Fatma sevgilisi Meşe'ye. Ailesinden Mert Çakır'a herkese selam, sana hasret. Hayaller dualara, dualar Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanetsin, Allah bizi sevindirsin. Müslüm Gürses, yaşayamadım. Mert Çakır'a ailesinden armağan olarak geliyor. Radyonun sesini açın, pek güzel bir şarkıdır. Ailesinden Mert Çakır'a herkese selam, sana hasret mesajı geldi. Ve dendi ki hayaller dualara, dualar Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanetsin. Allah bizi sevindirsin. Müslüm Gürses, yaşayamadım. Mert Çakır'a ailesinden hasretle armağandır efendim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Sevgili gönül dostlarım, bazen insan öyle yorulur ki artık kendisi için güzel bir şey olacağına inanmakta zorlanır. Bir kapıyı çalar, açılmaz.

Birinden medet umar, karşılık bulamaz. Bir hayal kurar, yarım kalır, sonra yavaş yavaş içine çekilir. Kimseye bir şey anlatmak istemez. Hatta bir zamanlar kendisine umut veren şeylere bile yabancılaşır. İşte insanın en çok böyle zamanlarda bir hatırlamaya, hatırlatmaya ihtiyacı vardır. Bugün her şeyin kötü gidiyor olması yarının da böyle geçeceği anlamına gelmez. Bizler inancımızdan biliyoruz ki umutsuzluk insanın sığınacağı son kapı değildir. Rabbimizin rahmetini hatırlamak en karanlık zamanlarda bile kalbe yeniden nefes aldırabilir. Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinin 53. ayetinde şöyle buyrulur. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ne kadar kıymetli bir hatırlatma değil mi dostlarım? Bazen insan kendi hatalarına takılır, geçmişinden utanır, yaşadıklarının altında ezilir. Bazen de başına gelenler yüzünden geleceğe bakamaz hale gelir. Oysa tövbe etmek, yeniden başlamak, İyiliğe yönelmek için insanın önünde hala bir yol vardır. Elbette her duamızın cevabını istediğimiz zamanda alamayabiliriz. Her bekleyişimiz istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir. Ama inanç yalnızca her şey yolundayken şükretmek değildir. İşler yolunda gitmediğinde de Rabbimizin rahmetinden ümidini kesmemeye çalışmaktır. Ve bazen Allah bir insanın merhametini başka bir insanın yüreğine vesile eder. Tam kendimizden vazgeçecek gibi olduğumuz bir anda bir dost arar bizi. Bir anne, yavrum nasılsın diye sorar. Bir kardeş hiç bir şey beklemeden elimizden tutar. Belki de uzun zamandır sesini duymadığımız biri hiç beklemediğimiz bir anda kapımızı çalar. O küçücük davranış içimizde sönmeye yüz tutmuş bir ışığı yeniden yakar. İşte bu yüzden dostlarım, bazen bir insanın hayatında kalmak yalnızca onun yanında bulunmak değildir. Ona yeniden başlayabileceğini hatırlatmaktır.

Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Şimdi bir haber aldım. Sevgili kardeşim Nevzet Sorgül, Ankara Yeni Doğan Çinçin Bağları'nın abilerinden Nevzet Sorgül, kardeşimin aslan evladı Oğulcan Sorgül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şeyde bir hayır var diyelim. Şimdi güzel bir çalışma geliyor Özcan Deniz'den aslan gibi. Nevzet Sorgül'ün yüreğinden başta evladı aslan oğlu Oğulcan Sorgül kardeşime. Yine tabii ki Oğulcan'ın kardeşleri, dostları Erman Altınışık'a, Tahsin Koçar'a, Can Köseoğlu'na, Yaşar Uçar, Mertcan Alıcıoğlu, Sezer Atamer, Bayram Keskin, Eray Bayar, Ramazan Altınışık, Oğulcan Sorgül'e, özellikle Oğulcan Sorgül'e ve dostlarına sevgili Özcan Deniz'den Aslan Gibi adlı eser geldi.

ve Oğulcan'ın arkadaşlarına, dostlarına bu güzel çalışma. Oğulcan'ın babası sevgili dostum Necdet Sorgül'den armağandır. Açın radyolarınızın sesini. Necdet Sorgül'e, Sorgül ailesine, Oğulcan'a ve arkadaşlarına selam olsun.

sevgili kardeşim Necdet Sorgül'ün aslan evladı Oğulcan Sorgül'e ve Oğulcan'ın yanındaki kardeşlerine Erman Altınışık, Tahsin Koçar, Can Köseoğlu, Yaşar Uçar, Mertcan Alıcıoğlu, Sezer Atamer, Bayram Keskin, Eray Bayar, Ramazan Altınışık'a armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Necdet Sorgül'e, Sorgül ailesine selam olsun. Oğulcan, sana da çok geçmiş olsun amcam.

Hayatlarımızın herhangi bir döneminde herhangi bir aksaklıkla karşılaşabiliriz. Yaşadığımız sıkıntılar, acılar, zorluklar ruhumuzun evcilleşmesinde insani ya da insanı kamil boyutunda pek mühim. Yaşadığımız aksaklıkları bir şer bilmeyelim. Hepsi bizim bu imtihanımızın bir parçası ve bizim olgunlaşmamız için karşımıza çıkan olaylar silsilesi. Herkes bir yerde bir şey yaşıyor. Kimi ailesinden, kimi çevresinden, en yakın dostundan, arkadaşından bir şekilde bir haksızlığa uğrayabiliyor ya da bir aksaklık oluyor, bir kaza oluyor, başına bir iş geliyor. Bedelini ömrünün en güzel günleriyle ödüyor. Fakat ne neden ya da hangi dert daha büyük tartışmaya açık? Hangisi daha kederli? Herkesin acısı kendinde büyük. Sadece başımıza gelen bizim şer bildiğimiz olayların içinde bir hayır olduğunu unutmayalım. İsyan yok. İnanmaktan vazgeçmek yok. Yola devam edeceğiz. Umutlar hep var. Yarın doğacak güneş diyen biziz.

Arkadaşlar, yayınlarımıza mesaj göndermek için biliyorsunuz medya mesaj panelini kullanıyorsunuz. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği diyoruz. Bir hatırlatma yapmama müsaade buyurun. Neticede medya mesaj ücretli bir servistir. Yüklediğiniz kontürler nispetinde mesajlar atıyorsunuz. Gün içinde kontürlerinizi yüklerseniz gece bu saatlerde kontür yüklenmeleri geç oldu, şu oldu, bu sıkıntıya girmezsiniz. İmkan dahilinde eğer rutinde mesaj gönderiyorsanız programlarımıza, gün içinde kontür yüklemelerinizi çözerseniz gece herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Bilginiz olsun. Tabii anlık gelişmelere cevap veriliyor ama bazen aksayabiliyor, biraz gecikiyor. Sabırlı olun, merak etmeyin. Hakan Aytaç birebir ilgileniyor. Medya mesajın yöneticisi kardeşim. Bir de biz yokuz sadece. 100 tane radyo var Türkiye genelinde. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Bu arada üzerimde kalmasın. Recep Masatlı dayımın sevgili Tarık Parla. Recep Masatlı dayımın sevgili Tarık Parla çok selamı var. Tarık Parla, inşallah bu mesajları duyuyorsun. Yarın dayıma karşı "Yeğenim söylemedin mi?" demesin bana. Ha. Dayımın ağzından çıkan her söz bizim ailede. Kaç tane yeğeni var bilmiyorum artık sayısını. Emir telakki ederiz. Dolayısıyla dayımın kardeşleri bizim de kardeşlerimiz. Tarık Parlak kardeş, selam olsun, hakkını helal et. Yine Barış Ünal'a Recep Masatlı dayısının çok selamları var. Gözlerinden hasretle öptüğünü söyledi. Ferdi Ünal, evladın Nihatcan Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a, Yaşarcan Ünal'a, benim kuzenim Ferdi, Nihatcan Ünal evladına, kardeşi Barış Ünal'a.

Yaşar. Yaşar Can Ünal'a çok selamlarını gönderdi. Merve Şanlı kardeşim. Merve'den Sercan Şanlı'ya. Belki şu an yanında değilim, elini tutamıyorum, sana sarılamıyorum ama sana sevgimi her an hissetmeni istiyorum. Burada seni bütün kalbiyle seven, yolunu gözleyen ve seninle kurduğu hayallerden vazgeçmeyen biri var. Sen yeter ki güçlü ol, daha birlikte nice günlerimiz var. Seni çok özledim, iyi ki varsın. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin aslan eşim, dedi Merve Şanlı kardeşimiz. Murat Ata, Mikail Arsakay, aslan ağabeyim. Aslan kafese sığmaz elbet bir gün ve Murat Bardakçı, Hakan Dadı, Burhan Maraş ağabeylerim, güzel günlerde buluşmak dileğiyle, dedi. Murat Atan'ın da mesajı böyleydi. Kadriye kardeşim, Ankara'da olan can parçam Furkan Çıtras, seni çok seviyorum. Sesine bile hasret bırakıyorsun, canın sağ olsun. Senden gelecek her türlü cefaya razıyım ömrüm. Furkan Çıtras, Kadriye kardeşim seni çok sevdiğini söylüyor. Sesine hasret bırakma kardeşimiz. Sevenin sevdiğine verebileceği nadir, pek nadir zulümlerden bir tanesi de sessizliktir. Ha, bu da ayrı bir terstir yani. Şiddetin farklı bir durumu. Hiç sevmem mesela. Aynı evin içine bir şey oldu, çekti kapıyı. Abo, deliririm. Ya karşıma geç, benimle konuş. Kız, bağır. Ama bir şey söyle yani. Sessizlik insanı gerçekten çok yoruyor.

Dolayısıyla sevdiklerimizi sesimizden mahrum bırakmayalım can abiler. Ben Emrah Mengütay. Kale sağlamdı, ordu hazırdı, düşman da kapıdaydı ama kapı içeriden açıldı, bilmem anlatabildim mi diyor. Truvat sokmuşlar içeriye diyor yani. Düşmanları zaten Emrah, uzakta aramayacaksın Emrah Mengütay. Zaten bir aileyi, bir adamı yıkarsa yakındakiler yıkıyor, başkası yıkamaz. Kaleyi genelde içeriden yıkıyorlar. O yüzden aile her şeydir, dostluklar çok önemlidir ve dostluk ettiğimiz, birlikte yani yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız gerçekten çok önemli. Yoksa Truvat'ı misali, Emrah Mengütay'ın da dediği gibi, kale ne kadar sağlam olursa olsun eğer içeride bir hain varsa yıkılmaya mahkum. Yani kan kaybedersin yıkılmasan da. Sıradaki eserler yeğenim, kızım Ecem Durkun, Merve Nur Yıldız, Ubeyde Kurloğlu, Medine Koçsoy, Şemsi Emektar'a gelsin. Seni çok seviyoruz. Her zaman arkandayız. Ecem mesajı geldi.

Japon'un mesajı şöyle: geceniz güzel. Ya bu arada birkaç gündür bayağı bir sessizleştik. Niye öyle oldu onu anlayamadım. Hareketliliğe alışmışım ya. Japon, geceniz güzel olsun. Ben Keşo Önden, Müslüm Kadirov, namı diğer Japon. En güzel eserler Aslan Ağabeylerim Oğuzhan Patır, namı diğer Patır ve...

Mustafa Mengen, namı diğer GBH, kardeşlerim Yunus Irmak, Cihan Gürbüz, Caner Çoban, Mahmut Uzun, Murat Aybaş'a armağan ve selam olsun. İnsanın dostu yoktur, gücün dostu vardır. Her şey yolundayken herkes herkesle iyi olur. Önemli olan zor zamanlarda, ortalık karışıkken yarenlik edebilecek dost bulmak. O yüzden göz hasmını, gönül dostunu tanır dedi Japon. Müslüm Kadirov, sana ve Keçiören'e selam olsun. Yusuf Güney Üzer'in mesajı. Selamünaleyküm Murat abi. Yusuf Güney Üzer'den Baver Demir, İdris Yıldız, Şahin Kıymaz, Yaşar Işık, Serkan Çalışkan, Necati Keklikçi'ye çok selam olsun. Devam ediyorum arkadaşlar, merak etmeyin. Yine Yusuf Güney Üzer'in panelinden gelen mesaj. Selamünaleyküm. Yusuf Güney Üzer'den Baver Demir, İdris Yıldız, Aliş Atılgan, Özkan Comba, Şahin Kıymaz, Serkan Kapucu, Müslüm Çelik, Yaşar Işık, Ali Ergün, Serkan Çalışkan'a selam olsun. Sude kardeşim mesajı şöyle. Ben Yozgat'tan Yiğit Ünlü, Aslan kardeşim Fatih Kara ve Salih Uygun ve Murat Yoleri'ye gelsin sıradaki eserler. Yiğit Ünlü'nün Ankara'daki ve Yozgat'taki tüm dostlarına selamlar.

Berat Özkan'ın mesajı şöyle: Erol Çiçen, Doğukan Toker ve dostlarına selam olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Her gecenin bir sabahı, her özlemin bir sonu vardır. Haklarınızda hayırlısı olsun, dedi Berat Özkan. Hepimizin hakkında Rabbim hayırlısını versin, güzelini versin. Bunu tercih ediyoruz.

Toprak ve Selo Can'dan az kaldı eseri Erol Çiçek ve dostlarına armağan olsun, selam olsun. Her gecenin bir sabahı vardır. Her hasretin bir özlemi, her hasretin özlemi. Umut her şeyden, umut her şeyden muaftır kardeşim. Mustafa Kireççi panelinden gelen mesaj, Toprak ve Selo Can'dan az kaldı eseri Erol Çiçek ve dostlarıma, dostlarına gelsin. Selamlarıyla birlikte Mustafa Kireççi'den Toprak ve Selo Can düeti az kaldı. Erol Çiçek ve dostlarına selamlarıyla birlikte geldi. Her gecenin bir sabahı vardır, her hasretin özlemi, umut her şeyden muaftır kardeşim mesajıyla. Mustafa Kireççi isteyen yayında kardeşim.

baharı unuttun, kışlarda kaldım. Sen yeşerdin çıktın, ben ise soldum. İki damla yaşın gözümde dondum. Ya, ya, zalim yar. Ellerimi ellerine al yar. Yüreğimi kalbine sar ya. Sensizliği bir de bana sor ya. Ya, zalim. Sen nasıl bir aşksın, nasıl sevdasın? Gönlümde kanayan derin yaramsın. Kaybolan gençliğim.

yandım. Senden ayrılınca ortada kaldım. Ya, ya, zalim ya. Ellerimi ellerine al yar, yüreğimi kalbine sar yar. Sensizliği bir de bana sor. Ya, ya, zalim yar.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

0: Gülseren Mengütaş bir mesaj göndermiş. Gülseren Mengütay, ben sıradaki eserler canım kızım Ecem Durkun'a gelsin. Kahverengi dallardan pembe tomurcuklar açıyorsa umutsuzluğa gerek yok. Seni çok seviyoruz. Umutla bekliyoruz güzelim. Gülseren Mengütay'dan sıradaki eserler canı kızı Ecem Durkun'a armağan olarak geliyor. Ve anne Gülseren Mengütay demiş ki, kahverengi dallardan pembe tomurcuklar açıyorsa umutsuzluğa gerek yok. Seni çok seviyoruz. Umutla bekliyoruz güzelim.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

İyi akşamlar Murat abi. Nasılsın? Ben Ulaş Bağış. Ulaş çok şükür. Çok iyiyim. Ümit ediyorum sen de Ulaş iyisin. Gözlerinden öperim. Sevgili Ulaş Bağış, ağabeyi Gökhan Bağış, kardeşi Emir Bağış'a ve dostları Tutku Sarı, Mustafa Özden, Orhan Sertkaya, Sefa Karademir, Cemre Görür, Efe Çelik, Samet Korkusuz ve Kemal Özel, Mamiş Polat, Boran Batman'a, Arşan Boğatır'a çok çok selam olsun dedi. Bize de gecen iyi olsun abi demiş. Allah'a emanet ol. Ulaş sen de Allah'a emanet ol. Can kardeşim senin de gecen güzel olsun. Nice aydınlık güzel günlerde ailenle birlikte sevgiyle yaşamanız dileklerimle Bağış ailesine, sevgili Ulaş'a, Gökhan'a, Emir Bağış'a bir kere daha benden selam olsun. Gözlerinizden öperim aslanlar.

İyi akşamlar. Ben Mamak'tan Yiğit Mengütay. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün ablam. Sıradaki eserler Ecem Durkun, Merve Nur Yıldız, Übeyde Kurdoğlu, Medine Koçsoy, Şemsi Emektar'a gelsin. Her zaman arkanda gölgen gibiyim canım ablam. Kardeşim en kısa sürede yanımızdasın inşallah Ecem Durkun. Mamak'tan Yiğit Mengütay, Ecem Durkun, Merve Nur Yıldız, Übeyde Kurdoğlu, Medine Koçsoy, Şemsi Emektar'a sıradaki şarkıları armağan etti. Canım ablam, kardeşim en kısa sürede yanımızdasın inşallah Ecem Durkun şeklinde de mesajı nihayetlendirmiş kardeşimiz. Bazen mesajların başı hani az önce olduğu gibi erkek ismiyle başlayıp da bayan ismiyle bitince sanki girişteki başka, çıkışta ayrı bir mesajmış gibi oluyor. Orada da böyle bir benim kafamda bir oturmuyor bir şeyler. Mesajı gönderen sizsiniz. Ben elimden geldiği kadar gereğini yapıyorum. Sude, selamünaleyküm. Ben Yozgat'tan Sude panelinden gelen mesaj. Selamünaleyküm. Ben Yozgat'tan Yiğit Ünlü. Tekrardan Ankara'da bulunan iki gözüme gelsin sıradaki şarkılar. O kendini biliyor mesajı.

0: Yiğit Ünlü selam olsun kardeşim. Ve aleyküm selam. Yiğit Ünlü Ankara'ya selamlarını gönderiyor. O kendini biliyor. Ha. İki gözüme gelsin, o kendini biliyor dedi. Yiğit Ünlü'yü biliyor o zaman kardeşimiz, sorun yok. Yusuf Güney Üzer ve aleyküm selam. Baber Demir, İdris Yıldız, Cüneyt Arslan, Murat Yüksel, Sezer Alpaslan, Özkan Comba, Muhammed Kaya'ya selam olsun dedi. Yusuf Güney Üzer'in mesajı da böyleydi. Başak Dağdelen panelinden gelen mesajı arz ediyorum. Başak'tan doğuya bazı mesafeler kalpleri ayıramaz. Sen aklımda, kalbimdesin. Gün gelir kavuşuruz. O güne kadar kendine çok iyi bak dedi Başak Dağdelen kardeşim.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol.

0: Mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Benim kıymetli bacım Nebat Bağış evlatlarına sesleniyor. Ulaş, Gökhan ve Emir Bağış. Annem, biz çok iyiyiz. Siz iyi olduğunuz sürece bizi sakın merak etmeyin, dedi Nebat Bağış ve üç evladını da Allah'a emanet etti. Sevgili Ulaş, Gökhan ve Emir Bağış kardeşler, anneciğiniz Nebat bacımın size çok çok selamı var, çok özlemiş. Evlatlarım iyiyse ben iyiyim diyor. İnşallah anladınız. Siz iyi olun, anneciğiniz de iyi olacak. Nebat annenin evlatlarına çok çok selamı var. Ya işin aslı da zaten bu değil mi arkadaşlar? Ebeveyniz, hepimizin evladı var. Çocuklar iyi oldu mu? Biz çok iyiyiz. Ne için yaşıyorsun ki belli bir yaştan sonra zaten? Yani emanet bir hayatı sırtımıza dikmişiz. Yola devam ediyoruz. Bu hayat neyle güzel? İçinde yaşayan sevdiklerimizle, evlatlarımızla, anamızla, babamızla, kardeşlerimizle, bacılarımızla, dostlarımızla, torun torbayla. Belli bir yaşa gelen, işte çocuk büyüten her anne baba evlatlarının iyi olmasını ister. Nebat anne de evlatlarının çok iyi olmasını istiyor. Siz iyiyseniz ben çok iyiyim diyor. Bitti gitti işte, bu kadar. Anne için budur. Kuru ekmeğe razı olur, kuru çula razı olur. Ana böyledir, ana yüreği böyledir. O yüzden delikanlı abiler, cam parçaları, özellikle 15, 16, 17, hani delikanlı diyoruz ya, fırtınalı çağlarını yaşayan genç kardeşler ve 35 yaş aralığında olan abiler. Allah rızası için ya, sizlerden gerçekten bir ağabey olarak, bir büyüğünüz olarak çok rica ediyorum. En büyük kabadayılık, akşam evine iki ekmek parasını alnının teriyle götüren adamın kabadayılığıdır. Bunun dışındaki kabadayılıkları kabul etmiyorum. Benden daha büyük kabaday da gelmemiştir bu dünyaya belki. Herkes kendi dünyasında kabadayıdır. Fakat bilmeliyiz ki kovaladığımız hayatın, mücadelesini verdiğimiz hayatın çok ağır bedelleri var. Belki bu bedeli sen canın pahasına ödeyebilirsin. Ama açtığın yarayı bir düşün. Senin başına gelen her olayda perişan bir anne, perişan bir baba, varsa eş, sevgili, varsa çocuklar. Ahmet gözlerini yola dikiyor. Babam gelecek değil mi anne diyor. Ya kime emanet edip gidiyorsun? Çocuğunu, eşini, bacını, kardeşini, ananı, babanı, yerini, yurdunu kime emanet edip gidiyorsun? Ben Murat abi, şartlar öyle oldu böyle. İddia ediyorum, iddia ediyorum. İncir çekirdeğini doldurmayan çok mevzudan dolayı birçok insan başına çok ağır olayları aldı. Ve katlanılır gibi değil ki ya.

özgürlükle bedellenmiş bir ticaret değil ki bu. Özgürlüğünle bedelleniyor yaptığın her hareket. Diğer taraftan kalanlar, onlarda açtığın yara, onları mahkum ettiğin, atıyorum Ankara, Yozgat, nerede yaşıyorlarsa o şehir onların voltaları ya. Senin sağdan 4 adım, soldan 4 adım voltandan farkı yok başkent Ankara'nın. Net. Benim oğlum yoksa, benim babam yoksa ve ne halde olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorsam, çünkü çok seviyorum babam, oğlum, kızım, neyse işte yani evlat, can, eş, nasıl olacak bu iş? Koca Ankara'yı dar edip onu da kendi mahkumiyetinin içine alıyorsun. Yapma. Mümkünse bir şey yapmadan önce bir değil 10 kere düşün, öyle adım at. Belanın kah altından kah üstünden kırlangıç misali hep söylüyorum, anam böyle der. Değneğin iki tarafta pis değnek. Vursam başa bela, vurursam başa bela. Mümkünse kırlangıç misali. Belanın kah altından kah üstünden kaç, oradan git uzaklaş. Bence siz bilirsiniz, yine de bir kere daha hatırlatıyorum. Ola ki bu anlattığım cümlelerin içerisinde kendini bulan kardeşlerim, ola ki bu cümlelerle şu anda özgürlükle yaptıklarının bedelini ödeyen kardeşlerim, insan yaşadıklarından bir şey öğrenmeli ve bundan sonra bir daha hataya mahal vermemeli. Yani tecrübe çok önemli. Oldu, başımıza geldi. Bir kazadır, oldu. Bundan sonra iyi olalım. Bundan sonra daha dikkat edelim. İyi yayınlar, iyi geceler abi. Karahan Altıntaş için onu çok özledim, çok seviyorum. Sen gelene kadar peşindeyim, bekliyorum, çabalıyorum. Göksel sen orada yoksun şarkısı armağan olarak geliyor. İyi yayınlar, iyi geceler abi. Karahan Altıntaş için onu çok özledim, çok seviyorum. O gelene kadar da peşindeyim, bekliyorum, çabalıyorum. Göksel sen orada yoksun. D harfiyle Rumuzlu kardeşimden Karahan Altıntaş için geldi. Göksel'den sen orada yoksun armağan olsun.

Bu eseri bir daha armağan edeceğim. Çok özür dilerim. Önemli bir anonsu atladım arkadaşlar. Bu şarkıyı tekrardan Karahan kardeşime armağan edeceğim. Emir demiri keser Bakır Hanım nasıl unutursun şeklinde. Biricik sevdiğinden yiğitime. Geceleri yokluğun çöküyor üzerime ama seni beklemek benim için yük değil nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı, senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Orası ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Tek başıma her şeyle savaşırım ama seni özlemeye yeniliyorum. Bu hasret bitecek, o gün sadece sana değil sevdiğim, yıllardır beklediğim hayallerime de sarılacağım. Benim de sırtım yere gelmezdi, daha bildiğim aslanım orada olmasaydı, darda olmasaydı. Elbet bir gün sevdiğim, seni çok ama çok seviyorum yiğidim. Biricik sevdiğinden yiğidine bu mesaj geldi. Ben Fatoş Mengütay ve Alev Mengütay, sıradaki eserler en kıymetlimiz Ecem Durkan'a gelsin. Elbet bitecek bu zorlu günler. Hep yanınızdayız, seni çok seviyoruz. Hep yanındayız canım kızım, Ecem'im. Fatoş Mengütay'dan Ecem'ine geldi. Ben Fatoş Mengütay ve Alev Mengütay, sıradaki parçalar en kıymetlimiz Ecem Durkan'a gelsin. Elbet bitecek bu zorlu günler. Hep yanındayız, seni çok seviyoruz. Hep yanındayız canım kızım, Ecem'im. Fatoş Mengütay.

Ve Alev Mengütay'dan Ecem'e geldi bu mesajda. Ben Emrah Mengütay ve Gülseren Mengütay. Yıkılmayı bırak, sarsamazlar bizi. Kızım, güzel günler yakın, her zaman yanında ve arkandayız. Güzel kızım, seni çok seviyoruz ve çok özledik. Herkes seni bekliyor. Emrah Mengütay ve Gülseren Mengütay'dan kızlarına geldi yine bu güzel mesaj. Tekrardan özür diliyorum. Göksel, sen orada yoksun. Geldi tekrardan, aldım başa o sahneyi. İyi yayınlar, iyi geceler abi. Karahan Altıntaş için onu çok özledim, çok seviyorum. O gelene kadar peşindeyim. Bekliyorum, çabalıyorum dedi. D Rumuzlu kardeşim Göksel, sen orada yoksun şarkısında Karahan Altıntaş'a armağan etti. Karahan Altıntaş, çok özleniyorsun. Özledim, çok seviyorum. Sen gelene kadar da peşindeyim diyor sevdiğin ve çabalıyorum ve bekliyorum dedi. Göksel, sen orada yoksun, Karahan Altıntaş'a geldi.

selamünaleyküm. Ben Zorbey Evren Dilmaç. Evren Dilmaç, Zorbey Evren Dilmaç. Perdeyi şöyle bir araladı bakalım, gece neyi getirir, neyi götürür. Babam Volkan Dilmaç'a sevgilerimi, saygılarımı arz eder. Ellerinden öperim. Canım babam ve arkadaşları, dostları, kardeşlerine de selam olsun. Hasan Çelik, Uğur Kurtul, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efe Can Kar ağabeylerime selam olsun dedi Zorbey. Ve devam etti. Ağabey dedim, Batuhan Kuşbulu, Ergün, Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, İlhan Koyuncu, Burak Can, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, hepsine çok çok selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir dedi Zorbey Evren Dilmaç. Selamlarıyla birlikte başta babası Volkan Dilmaç'a ve dostlarına, babasının keza Zorbey Evren Dilmaç, kendi ağabeylerine, baba Müslüm Gürses'ten Hancı bu şarkıyı armağan etti.

aman karanlığı görmesin gözüm.

0: savaş.
1: Gurbetten gelmişim, yorgun muhancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm, beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu illa ocağım, çoluk çocuk hasretinde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım, otur başucuma.

0: Bush.
1: Bu sözlerin sahibi Bekir Sıtkı Erdoğan, yani bu şarkının güftekarı Bekir Sıtkı Erdoğan. Daha da bilinen eserlerinden bir tanesini hatırlatayım. Kara gözlüm efkarlandırma gül gayrı, ibibikler öter ötmez oradayım. Türkiye Polis Radyosu günlüğümde çalıştığım yıllarda kendilerini konuk almıştım. Bu da veda iftarımız. Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Ahirete intikal ettiyse mekanı cennet olsun. Bekir Sıtkı Erdoğan selam olsun.

Şarkı bitiyor da şöyle bir şey yapmak istedim, içimden geçti. Şiiri de aktarmak istedim. Canım çekti diyeyim. Volkan Dilmaş ve arkadaşlarına ve biz dinleyen kardeşlerimize armağan olsun. Güç bela bir bilet aldım gişeden. Yolculuk başladı Haydarpaşa'dan. Hancı, hancı, ne olur elindeki şişeden birkaç yudum daha ver, yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. Yıllardır diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Niğde'yi geçtim. Uzaktan göründü Bor, yavaş yavaş. Niğde'ye selam olsun aynı anda. Orada da dinleniyoruz. Garibim, her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme doldur be hancı. İçimde kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor, yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. Kaç yıldır evimin kapısı örtük. Garip, garip, garip. Garip bile sarhoş oldum mu artık? Bütün sırlarını der, yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. İşte Volkan Dilmaç. Ben her zaman böyleyim kardeş. Öteyi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Zor bey, kaldır artık boş kadeyi neyleyim. Şu benim hesabı gör, yavaş yavaş. Pe. Ama yazmış üstad değil mi? Devam ediyoruz. Zor beyin kafadan aslan kardeşlerine. Zor bey Evren Dilmaç'ın kafadan aslan kardeşleri Hamza Topdemir, Ali İsa Aktaş'a çok selam var. Hamza Topdemir, Ali İsa Aktaş, Zor Bey'den size çokça selam var kardeşlerim. Yine sevgili Zor Bey Evren Dilmaç'ın isteğiyle yola devam ediyoruz. Azer Bülbül, Değirmen Terse Döndü. Canım babam Volkan Dilmaç'a sevgilerimi, saygılarımı arz eder. Ellerinden hasretle öperim. Selam olsun canım babama. Ve babamın yanındaki dostları, kardeşleri, arkadaşları Hasan Çelik, Uğur Kurtul, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efe Can Kar ağabeylerime de çok selam olsun. Ve Zor Bey ağabeylerini de unutmuyor. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Ergün, Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, İlhan Koyuncu, Burak Can, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca da dönen haindir, selam olsun. Dedi Zor Bey Evren Dilmaç'ın yüreğinden. Azer Bülbül Değirmen Terse Döndü. Başta Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına, Zor Bey'in dostlarına armağan olarak geldi.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Ümit ediyorum fırsat buldukça arz ettiğim şiirler de hoşunuza gidiyor. Şiir yorumlarım, bazen 40'ta yılda bir hikaye anlatışım ve sohbetler tabii ki.

Geçmiş yıllarımızda yaptığımız çalışmalar bugün baktığımda çok övünç kaynağı oluyor. Ümit ederim siz de yıllar geçtikten sonra arkanıza dönüp baktığınızda övünç kaynağı olacak işlerle iştigal etmiş olursunuz. İnşallah öyle olur. Pişman olacağınız şeyler çok daha az olur. Keşkeleriniz çok daha az olur. Şimdi düşünün, işte diyorum ya, Murat İnce bir başarı öyküsü diye. Yani 30 yaşından sonra kitap okumuş ya da anlamaya çalışmış bu hayatı edebi anlamda. Dünya klasiklerine şöyle göz atmış. Hatta yetişmiş.

Türkçe bilmek için onların kısa özetlerini okumuş falan. Çünkü yetişemiyorsun her şeye. Ve süreçlemede örneğin Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük isimleriyle oturup program yapıyorsun. Radyo programı falan, televizyon programı yapıyorsun. İşte onlardan bir tanesini az önce söyledim. Bekir Sıtkı Erdoğan, Baba Müslüm'ün Hancı şarkısının sözlerinin yazarı. Yine Kara Gözlüm, Efkarlandırma, Gül Gayrı falan. Birçok eseri var. Asker emeklisiydi bildiğim kadarıyla Bekir Sıtkı Erdoğan hocam. Uzun yıllar oldu karşılaşmadık. Ama konuğum oldu. İşte onlardan bir tanesi de rahmetli Atilla İlhan. Kerem Alışık'ın dayısı, sadece Alışık'ın kayınbiraderi Çolpan İlhan'ın ağabeyi. Atilla İlhan gibi bir adamın karşısında ya da yanında durmak bir inanılmaz bir şey. Edebiyat adına. Adınızı unutabilirsiniz. Çünkü o kadar derin, o kadar dolu insanlar ki siz hani bizim Ankara ağzıyla bebesiniz. Bebe bile değilsiniz adamın karşısında. Geldi geçti Yavuz Bülent Bakiler. Canlı yayında mesela. Yayın bitti. Yemin ediyorum arkadaşlar, takım elbise var gravat boynumda. Sırılsıklamım. Belki 3-4 kilo vermişimdir ya. Yavuz Bülent Bakiler. Ne üstadlarla bir arada bulunduk. Bunlar benim övünç kaynaklarım. İşte bugün radyoda konusu oluyor. Bunlar benim tecrübelerim, birikimlerim. Sizler de değerli kardeşlerim, güzel birikimler, güzel değerler biriktirin. Dönüp baktığınızda çocuklarınıza, torunlarınıza hem güzel bir isim bırakmaya gayret edin, hem güzel hatıralar. Ya bizim büyük babamız da böyle bir adammış demeleri var. Şöyle bir adam. Aman adını anmayın demelerim var. Zaten çok kısa sürelerde unutuluyoruz. Hani ölümle birlikte unutuluyorsun bu dünyadan göçtüğün vakit. Yeniden doğuyorsun öbür tarafta. Ama burada unutuluyorsun. Güzel şeyler bırakırsan belki bir müddet daha fazla yaşarsın yani. Sadece kapı zilinde adınız kalmasın değerli kardeşler. Bilmem anlatabiliyor muyum? İşte o Atilla İlhan'ın mesela bir şiiri var. Ne kadınlar sevdim. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Yağmur yerlerdi sonbaharla. Birazcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri şişlenir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır, sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler. Birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular? Şimdi kim bilir? Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.

Ne mutlu bana diyeyim arkadaşlar. Nasıl güzel üstadlarla programlar yapmışım. Birilerinin rüyalarına bir de girmeyecek kadar büyük şeyler bunlar. Yani rüyada görse inanmaz yani insan. Fakat imkansız değil. Sen yolunu düze çevirdiğin an, Azerbaycan ağzıyla doğru olduğun zaman Allah dünyayı senin peşinden koşturur. Bilirsen. Ve

kesinlikle rızkında varsa o para ya da neyse o sana gelecektir. Yönünü ama sen belirlersin. İyi de gelir, kötü de gelir. Haramdan da gelir, helalden de gelir. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Yine Zorbey.

maç perdeyi kapatmalı Can kardeşim. Dün de istemişti bu güzel çalışmayı. Sevgili İbrahim Dizlek kardeşimden düşmem. Ve aleyküm selam Zorbay Evren Dilmaç. Canım babam Volkan Dilmaç'ın ellerinden hasretle öper. Sevgilerimi, saygılarımı arz ederim. Canım babam ve arkadaşları, kardeşleri Hasan Çelik'e, Uğur Kurtla, Mustafa Sezer'e, Serdar Kurnaz'a, Alihan Ercan'a, Yunus İnan, Efecan Kar ağabeylerime çok selam olsun. Yine benim ağabeylerim Batuhan Kuşbulu, Ergün, Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, İlhan Koyuncu, Burakcan, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, hepsine çokça selam olsun. Önce şeref, sonra hayat. Yol kararınca dönen haindir dedi Zorbay Evren Dilmaç. Başta babası Volkan Dilmaç ve babasının arkadaşlarına, dostlarına, yine kendi ağabeylerine, dostlarına, sevgili Zorbay Evren Dilmaç, İbrahim Dizlek Düşme adlı bu eseri armağan etti. Gece devam ediyor. Zorbay gözlerinden öperim aslan parçası. Volkan Dilmaç selam olsun Can kardeş sana ve yanındaki bütün dostlarına.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadı.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğüm

olursun düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın

Hiç düşündünüz mü? Bazı insanlar neden bütün kırgınlıklara rağmen hayatımızdan çıkıp gitmez? Muamma bir konu ya. Kırıldıkları halde neden halimizi, hatırımızı sormaya devam ederler? Bazen en ağır sözlerimizi bile işlerine atıp günün birinde yeniden gülümseyeceğimiz günü neden beklerler? Belki de gerçek sevgi insanın yalnızca güzel günlerini değil, en zor hallerini de göze alabilmektir. Ya da göze alabilmesidir. Çünkü insanın herkes tarafından sevildiği günlerde yanında durmak çok zor değildir. Güldüğünüzde sizinle gülen, kazandığınızda sizi kutlayan, işler yolundayken çevrenizde bulunan insanlar olabilir. Ama bir de hayatın bütün renklerini kaybettiğiniz günlerde yanınızdan ayrılmayanlar vardır her şeye rağmen. Siz konuşmak istemediğinizde sessizliğinize saygı duyan, kendinizi anlatacak gücü bulamadığınızda sizi zorlamayan, bir zamanlar neşeyle anlattığınız hayallerinizden vazgeçtiğinizde bile içinizde yeniden yeşerecek bir şeylerin olduğuna inanan, İşte onlar insanın ömrü boyunca unutamadığı insanlardır. Sevgili dostlarım, bazen birinin bizi beklemesi kapının önünde saatlerce durması demek değildir. Bazen yalnızca arayabileceğimizi bilmemizdir. Hatta hata yaptığımızda geri dönebileceğimiz bir gönlün varlığıdır. Ama burada da bir incelik var arkadaşlar. Bizi seven insanların sabrını sınırsız sanmayalım. Birinin bizden vazgeçmemesi onu tekrar tekrar kurabileceğimiz anlamına gelmez. Sevgi yalnızca kabul görmek değil, kendisine gösterilen merhametin kıymetini bilmektir. Belki bu gece bizi dinleyen birileri vardır. Herkesten uzaklaşmış, kimseye derdini anlatamayan, belki de kendisine uzatılan eli bile tutamayacak kadar yorulmuş. Eğer öyleyse şunu hatırlayalım. İnsanın bazen dinlenmeye, toparlanmaya, yeniden güç bulmaya ihtiyacı vardır. Her şeyi bugün çözmek zorunda değiliz ki. Her yarayı bu gece iyileştiremeyiz arkadaşlar. Yeter ki kendimize son hükmümüzü vermeyelim. Çünkü Rabbimizin rahmeti bizim umutsuzluğa kapıldığımız anlardan daha geniştir. Bir yanlışımız bütün ömrümüzün özeti değildir. Bir kaybımız hayatımızda artık hiçbir güzelliğin olmayacağı anlamına da gelmez. Ve belki de yarın, bugün içinden çıkamadığımız bir meselenin karşısında daha güçlü duracağız. Belki bir dostun sesi, belki bir annenin duası, belki de içtenlikle ettiğimiz bir dua kalbimize yeniden ferahlık verecek.

bazen insanın yeniden başlaması için bütün dünyanın değişmesi gerekmez arkadaşlar. Yalnızca kendi hayatında hala bir umut bulunduğunu hatırlaması yeter. Dilerim hayatımızda bizi bekleyen güzel yüreklerin kıymetini biliriz. Ve bir gün yorulmuş bir insanın hayatına dokunduğumuzda ona yük değil, nefes oluruz. Çünkü hepimizin bir gün anlaşılmaya, affedilmeye, yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı olabilir. İnsan insana biraz merhametle yaklaşsa, biraz daha tevazuyla yaklaşsa, belki de nice karanlık gece daha kolay aydınlanır.

aynen şu anki konu gibi yayın arkasında bir saat kadar önce, belki daha fazla, bir kardeşimle, uzun zamandır görüşemediğim bir kardeşimle hasbihal ettik 3-5 dakika. Aynen. İnsan insana biraz merhametle yaklaşsa, biraz daha tevazuyla yaklaşsa, mütevazı olsa, biraz daha anlayış olsa, bir fırsat verse insan insana, bazı aksaklıklar giderilebilir. İdam mahkumunun bile son bir söz hakkı varken ona soruluyor değil mi? Var mı diyeceğim bir şey? Ya bu fırsatı birbirimize verelim arkadaşlar. Bazen tavşan daha küsmüş, dağın haberi yok. Bazen hiç yoktan yere bir anlık duygumuzla kırılıyoruz, küsüyoruz falan. Ama karşı taraf aylar sonra, belki de yıllar sonra sana döndüğünde gene o kaldığı yerden aynı sıcaklıkla senin onu kırdığın ya da üzdüğün her şeyi bir kenara bırakıp o dostluğu, kardeşliği gösterebiliyor. Hayatınızda böyle insanlar, böyle dostlar varsa lütfen, geçmişte yaptıysanız hatalar, bundan sonra yapmayın. Başkalarına da yapmayın. Birbirinize fırsat verin. Daha sakin, daha anlayışlı. Hayatın içinde her şey olabilir. İnsanın eşek saati vardır, çok affedersiniz, eşek saati vardır. O yüzden kazandığımız dostlarımızı iki dudağımızın arasından çıkan herhangi bir cümleyle bir anda kaybetmeyelim. Ne diyor Atilla İlhan? Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni, bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Belki bütün ıslanmışsın,

Tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız. Fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, hayır, hayır. Başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Atilla İlhan şiiriydi. Ben sana mecburum. Ümit ediyorum. Az önce de söylediğim gibi bu aktardığım şiirlerden, muhabbetten razısınız inşallah. Efendim, bu gece bir cümleden yola çıktık. Bir bekleyenin olmalı. Sen kendinden vazgeçsen de senden vazgeçmeyen. Gecenin konusu buydu. Belki bu cümlede hepimiz kendimizden bir parça da bulduk. Öyle ümit ediyorum. Kimi annesini düşündü yayın esnasında. Kimi uzaktaki evladını, kimi bir dostunu, kimi de artık sesini duymadığı bir sevdiğini. Ve belki bazılarımız bütün bu insanların arasında kendisini bekleyen hiç kimse olmadığını düşündü. Çok acı ya. Olabilir. Bu durumda olan kardeşlerime de Rabbimden sabır diliyorum. İşte o gönüllere özellikle seslenmek istiyorum. Hayatınızda bugün sizi arayan olmayabilir. Derdinizi soran, sessizliğinizi fark eden biri çıkmayabilir. Ama insanların bugün sizi görememesi sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Bazen insanın kendisine yeniden inanması, hayatın ona sunacağı güzelliklerin ilk adımıdır arkadaşlar. Ne olur kendinizden vazgeçmeyin, kurban olduklarım. Ne olur. Bir yanlışınız yüzünden kendinizi mahkum etmeyin. İnsanın kendi içindeki hapisliği, mahpusluğu kadar zor bir şey yoktur ha. Bilirsin orada dört duvar ama adamın içindeki o hapislik nasıl bir yer? Bir ayrılık yüzünden sevme, yeteneğinizi kaybetmeyin. Bir kayıp yüzünden bütün yarınlara sırtınızı dönmeyin. Dua edin, sabredin, gerektiğinde dinlenin, gerektiğinde yeniden başlayın, olur mu? Unutmayın, sabır her şeye sessizce katlanmak değildir. Bazen sabır kendinizi koruyarak yolunuza devam edebilmektir. Ve hayatınızda sizi gerçekten seven insanlar varsa onların kıymetini ertelemeyin. Bir telefon açın, bir hal hatır sorun, bir mektup gönderin, bir gönül alın. Çünkü bazen insanın yıllarca unutamadığı şey kendisine alınan büyük bir hediye değil, en çaresiz gününde duyduğu küçücük bir ben buradayım cümlesidir. Rabbim gönlümüzden umudu, dilimizden duayı, hayatımızdan merhameti eksik etmesin. Yolu gözlenenlerden olalım ama bekleyenleri de unutmayalım. Bize uzanan eli tutalım, gücümüz yettiğince başkasına da el uzatalım ve ne olursa olsun insanlığımızı kaybetmeyelim dostlarım. Çünkü dünya bazen çok yorucu, hayat bazen çok acımasız olabilir ama bir gönülde yerimiz varsa, bir duada adımız geçiyorsa, bir insan bizim iyiliğimizi hala istiyorsa hayatın bütün kapıları kapanmış değildir. Bu gece kendimize bir söz verelim. Ne kendimizden kolayca vazgeçeceğiz ne de bizi sevgisiyle ayakta tutan insanları unutacağız. Hepinize huzurlu bir gece diliyorum. Yayınımız sona erdi arkadaşlar. Dua eder, dua bekleriz. Kalbiniz kırgınsa ferahlık, yolunuz karanlıksa aydınlık, içiniz umutsuzsa yeniden başlayacak güç nasip etsin Cenab-ı Rabbül Alemin.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.